0: 모니까냐. 정말. As is my
1: Indian trend, you know.
0: Eh, money, money, boy. Hello, kada na kui koma.
1: Kuda, I want kodi. Bubu, I want in trendy si lo ba.
0: I want kodi jati.
1: Bubu, I want everybody in trendy si lo.
0: Bang kui kodi jati wa. Bang kui kodi jati. Bang kui wa. Kodi kui wa koma tu me. Tete kule in tu mare. Eh,
1: orini.
0: Eh, ane kini tu ma jeje kule. Ingkang manyo.